0: A I U babi bu tati tu tati su.
1: A I U babi bu tati tu sasi su.
0: Jaji ju hahi hu khohi hu tadi du.
1: Jaji ju